وقت تمايا يا بدو جيران بجينا بهنش يا يب بجي الحكي لقمانا هاتي.

su çürüdü. 72 gündür bir dolapta kilitliyim. Yalnızca anahtar deliğinden hava giriyor ve ölü bir ışık sızıyor içeri. Yalnızlık hiç de tanrısal değil, görkemli değil. O yalnızca geçmişle gelecek, ölümle yaşam arasında kocaman bir karanlıklık. Geçmişi ve geleceği olmayan, ölümle yaşam arasında irinli bir leke yalnızlık denilen. Şimdi ne varsa anahtar deliğinden sızan havayla aşıktı. Farkına varsalar kapatırlar mıydı burada? Bütün belleğimdekileri yok ettim. Elektrikli bir aygıtla yaktım, jiletle kazıdım. Çığlıkların aralığından uçurdum hepsini. Kül edip savurdum. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Zamanı yiyip bitirdi karanlık. Gece yoktu. Güneş çoktan kömürleşmiş ve yeryüzü yapışkan bir karanlıkla örtülmüştü. Yabanıl sesler geliyordu derinlerde. Ve karanlığı ince bir bıçak gibi yırtıyordu. Şaklayan bir kırbaç gibi. Acı duvarını aşan bu sesler madeni bir gürültüye dönüyor ve yer kabuğunu zorluyordu artık. Sesim yoktu. Karanlığın karnında yitirdim sesimi. Kör bir kuyuda unutulan Yusuf'tum belki. Ama durmadan soruyorlardı. Tanrılar bilmiyordu sordukları şeyleri. Peygamberler büsbütün hain çıkmıştı. Ama yine de soruyorlar, soruyorlar, soruyorlar. Adımdan gayrısını bilmiyordum. İki şeyi bilmek istiyorum. Belki aynı şeyi iki kere bilmek istiyordum. Duvarların rengi neydi? Derimin rengi neydi? Dokunuyorum duvarlara. Parmak uçlarımla, avuçlarımla, dilimle dokunuyorum. Duvarların bir rengi olmalı. Ama hiçbir duvarcının, hiçbir ressamın bu rengi bildiğini sanmam. Adı yoktu bu rengin. Kimyası yoktu. Belki renksizliğin rengiydi bu. Çürüyen bir bedenin kokusuydu duvarların rengi. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Bir böcek gibi antenlerimi gezdiriyorum bedenimde. Anahtar deliğinden sızan ölü ışıkta ellerime bakıyorum. Ellerim. Sanki bir kadının memelerini hiç okşamamış. Sıcaklığını duymamış. Ellerim. Her dizesi çığlık olan şiirleri yaratmamış sanki. Ne beyaz tenliğim artık, ne esmer ne de kara. Cüzdanlının, vebalının bir rengi vardır. İrinin bir rengi. Ölünün bile bir rengi vardı ama derimin rengi yoktu. Belki çürüyen bir kentin rengi, çürüyen bir dünyanın, adından gayrısını bilmiyorum. Ayakları üzerinde duramayan kıllı bir yaratıktım. Soyumun neye benzediğini unuttum. İnsana benziyorlardı diye duymuştum bir vakitler. Demek ki şimdi maymun halkasında insanlık, adından gayrısını bilmiyorum. Ağzımı anahtar deliğine dayayıp havayı emiyorum. Böcek sokması gibi bir yanma duyuyorum boğazımda. Oysa kuru bir yaprağı bile dalından düşürecek gibi değil bu kör esinti. Belki çöle dönmüş toprağa tek yağmur damlasının düşüşü yalnızca. Çamur gibi bir yağmur damlası. Ama toprak bu damlayla çatlatacak bağrındaki tohumu. Çöl bütün vahalarını bu damlayla yeşertecek. Genzim yanıyor. İnce bir kan şeridi sızıyor dudaklarımdan. Kirli, sıcak ve simsiyah. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Suyum bir litrelik karton süt kutusu içinde. 72 gündür sakındığım ve her gün ancak bir kere dudaklarımı değdirdiğim. Dilimi bir köpek gibi değdirdiğim. Dilin suya dokunuşu, bir süngerin denizi yutuşu yani, bir çölün serava kesilmesi bir an için. Her gün ancak bir kere değdiriyorum dudaklarımı suya. Dilimi kaçırıyorum artık, sünger bütün valtuzlarını birden uzatmasın diye. Bataklıktaki suyun da bir su yanı vardır. Çürüyen bir bedenin bile dayanılabilir kokusuna. Kutuda kalan son bir yudum su, bu bile değildi artık. Küstü, öldürdü kendini su.
su çürüdü. Adımdan gayrısın.

0: Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: No Wenge Wenge Schmau.

0: What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen to me. Very lives depend on it.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Age of Tomorrow. Yakın gelecekte dünya, mimikler adındaki uzaylı türüne karşı savaş halindedir. Tom Cruise tarafından canlandırılan Major William Cage, savaşa hiç deneyim olmayan bir iletişim subayı olarak zorla cepheye gönderilir. Savaşın başında birkaç dakika içinde öldürülen Cage, aynı günün başlangıcında yeniden uyanır. Zaman döngüsünün esiri olan Cage, aynı muharebeyi sürekli yeniden yaşar ve efsanevi savaşçı Emily Blunt'la işbirliği yaparak savaşın gidişatını değiştirmeyi dener. Age of Tomorrow Netflix'te. İyi seyirler.
2: Come find me when you wake up.
0: You do know what's happening to me.
2: What happened to you happened to me. You hijack. Just come here every day and I'll train you.
3: Cinevision.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiek kharine tene ve khandin. Cano ciger ocakbaşı le benda ve ye. Le cano ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Cano ciger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving.

0: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Televizyon.
1: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
2: Şimdi günah işlendikçe günah işlemek kolaylaşır. Kalp katılaşır.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Eshar. Yıllarca çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden Murat ve Hatice, sonunda dünyaya gelen bebekleri Ali ile hayata yeniden umutla bağlanırlar. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Ali, doğumunun 40. gecesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Günler sonra eve dönen bebek artık eskisi gibi değildir. Onun dönüşüyle birlikte köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve korku giderek herkesin hayatını kuşatır. Araştırdıkları her gerçek, aileyi nesiller boyunca süre gelen kadim bir lanetin izlerine biraz daha yaklaştırır. Murat ve Hatice hem evlatlarını kurtarmak hem de karanlığın giderek büyüyen etkisini durdurabilmek için doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ali Gürsu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner ve Mihriban Er var. İyi seyirler.
2: Unutmayalım. Şeytan boşlukları batılla doldurmayı çok sever.
0: Sinevizyon. Radyo Venk.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: No, Venge Shima.

0: Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Veng. Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen çerçeve yasa teklifi bugün teklifin görüşülmesi amacıyla Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Muğla Milletvekili Süreyya Öneşlerici, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, evlendiğinde kaydının doğrudan erkek eşin nüfus kütüğüne aktarılmasını öngören kanun maddesini anayasaya aykırı bulmadı. AYM'nin konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi veya mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek. Kürt Sinemacılar İnisiyatifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmen Bingöl Elmas'ın Şiirli Oda'nın izinde belgeseline verilen yapım desteğini faiziyle geri istemesine tepki gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un istifasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi bugün yeni meclis birinci başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Diyarbakır Bismil'de Aram Tigran ölümünün 17. yıl dönümünde anıldı. Arjen Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Tigran'ın yaşamını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Eserleri seslendirildi. Anma halaylarla sona erdi. Ahmet Spor kadrosuna kattığı Yirasor, Samuel Ballet, Ryan Lutin, Gökhan Gül ve Muhammed Kıhalil ile bugün Diyarbakır'da düzenlenecek imza töreninde resmi sözleşme imzalayacak. Ağrı'da düzenlenen Dengbeji Şöleni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kurdizan Ararat ve Ağrı Belediyesi öncülüğündeki etkinlikte Dengbejler, Kürt kültürünün önemli geleneklerinden olan klamları seslendirdi. Şölen, yurttaşların çektiği halaylarla sona erdi. Muş'un Vartu ilçesinde 7, 8 ve 9 Ağustos'ta düzenlenen 12. Ko Festivali'nde konuşan STK temsilcileri, barışla birlikte Kürt dili ve kültürünün yaşatılmasının önünün açılacağını belirtti. Bitlis'te Bitlis Eren Üniversitesi önünde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Van Gölü'nde bu yıl 12.si düzenlenen Su Sporları Festivali birbirinden renkli ve heyecan dolu gösterilerle sona erdi. İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerinden henüz somut sonuç çıkmaması petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varili 84.46 dolara, WTI ise 78.79 dolara ulaştı. Rusya, Ukrayna'nın Belgorod'a İHA'larla düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir koltuk fabrikasında çıkan yangında 16 Bangladeşli göçmen işçi yaşamını yitirdi. Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Seller 25 bölgede 1.1 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Çin'i etkisi altına alan yılın 13. tayfunu Dolphin nedeniyle alarm sürüyor. 1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken Şanghay'da 1400 uçuş iptal edildi. Yetkililer tayfunun karaya çıkmasına rağmen şiddetli yağış ve fırtına riskinin devam ettiğini belirtti. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 38 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 40 derece, Muş 29 derece, Şırnak 32 derece, Batman 37 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 34 derece. Döviz kurları: dolar 47.71, euro 56.17, altın 6674 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen çerçeve yasa teklifi bugün teklifin görüşülmesi amacıyla Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, evlendiğinde kaydının doğrudan erkek eşin nüfus kütüğüne aktarılmasını öngören kanun maddesini anayasaya aykırı bulmadı. AYM'nin konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi veya mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek. Kürt Sinemacılar İnisiyatifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmen Bingöl Elmas'ın Şiirli Oda'nın izinde belgeseline verilen yapım desteğini faiziyle geri istemesine tepki gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un istifasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi bugün yeni meclis birinci başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Diyarbakır Bismil'de Aram Tigran ölümünün 17. yıl dönümünde anıldı. Arjen Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Tigran'ın yaşamını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Eserleri seslendirildi. Anma halaylarla sona erdi. Ahmet Spor kadrosuna kattığı Yirasor, Samuel Ballet, Ryan Lutin, Gökhan Gül ve Muhammed Kıhalil ile bugün Diyarbakır'da düzenlenecek imza töreninde resmi sözleşme imzalayacak. Ağrı'da düzenlenen dengbeji şöleni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kurdizan Ararat ve Ağrı Belediyesi öncülüğündeki etkinlikte dengbejler, Kürt kültürünün önemli geleneklerinden olan klamları seslendirdi. Şölen, yurttaşların çektiği halaylarla sona erdi. Muş'un Varto ilçesinde 7, 8 ve 9 Ağustos'ta düzenlenen 12. Ko Festivali'nde konuşan STK temsilcileri, barışla birlikte Kürt dili ve kültürünün yaşatılmasının önünün açılacağını belirtti. Bitlis'te Bitlis Eren Üniversitesi önünde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Van Gölü'nde bu yıl 12.si düzenlenen Su Sporları Festivali birbirinden renkli ve heyecan dolu gösterilerle sona erdi. İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerinden henüz somut sonuç çıkmaması petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varili 84.46 dolara, WTI ise 78.79 dolara ulaştı. Rusya, Ukrayna'nın Belgorod'a İHA'larla düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir koltuk fabrikasında çıkan yangında 16 Bangladeşli göçmen işçi yaşamını yitirdi. Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Seller 25 bölgede 1.1 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Çin'i etkisi altına alan yılın 13. tayfunu Dolphin nedeniyle alarm sürüyor. 1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken Şanghay'da 1400 uçuş iptal edildi. Yetkililer tayfunun karaya çıkmasına rağmen şiddetli yağış ve fırtına riskinin devam ettiğini belirtti. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 38 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 36 derece. Van 27 derece, Urfa 40 derece, Muş 29 derece, Şırnak 32 derece, Batman 37 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 34 derece. Döviz kurları: dolar 47.71, euro 56.17, altın 6674 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundikarenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve khasanin jibo amede.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar az 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.

0: televizyon.
1: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
0: Sinevizyon. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0533

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Kanuna çerçeveyi ya kurtkırına hevgirtina neteveyi u yekpare buna civaki kuji dozda halan bekte u bi 367 imzayan ji serokatya meclise rehat peşkeşkirin pişti di komisyona adalete ya meclise tehat erekirin li desteye gişti ya meclise te nikaşkirin pişti nikaş u nırhandinin partiyin siyasi li ser kanuna çerçeveyi li bendeye kanun de encama dengdayine de di desteye gişti ya meclise de be erekirin u bibe kanun. Serok Vekila Koma Dem Parti Gülistan Kılıç Koçyiğit Kuleser Kanuna Çerçeveyi de desteğe güçlü ya meclise de ahavi desnişan kırku ev kanun jibu ve guherina demokratik a komare despekeke ugotku begavin demokratik açtı misogerdi be. Cigire Seroke Kome CHP Rahmi Aşkın Türeli got empişkiriye dedin peşnume kanuna kuteyni kaşkırın. Ve pişti bidavi buna nikaşin nisar peştumaya çerçeveyi meclis de xebatin xura vestine u hata yeke cotmehe bikeve betane. Hevberdev ke komele aşitiye ya dehe cotmehe İsa koca bıyık de birani nasal vegara sedu siyemin akom kujia istasyona trene ya Ankara'ya da ahıvi u derbari kanuna çerçeveyi ya ku li meclis eteni kaşkırın de got ev kanun jubu me yenku yazda salin jubu adalet u aşitiye de koşin pergiringe. Seroke Baroya Agriye Serdar Günak'ın bilev kırku ev kanuna çerçeveyi jibu derbas buna jirevşa pevçune berbi revşeke ku serveriya hukuk ele serdeste haleke despeke ya giringe u hagot pengava yekem a revitiyeke 1000 kilometreyi pir kıymete. Hevşaradara Tetvani Belkisa Bektaş Ep Özdemir derbari 5. u 8. mihricana çandu hüneri de Diyarkırku Vansoza Geçkırına çant hüner u zimanda bu gel u vahagot bivan mihricanan embira bajer nu dikin u emgihiştin armancahı. Roja Davi ya mihricana gire kohi bivekırına mala dengbejan banga tekoşina li dijitalana hozaye u bu konserin bi coş bi davi bu. Lugunde Kabe ya Navçaya Suriye de çerçeveye gava rabinde civina gel hatlı darhıstın. Civine de Balkışandın ser harakırına ku tiryak u fuşi ya ku de civake de çetke u reyn çareseri hatın nikaşkırın. Civanin küçe amedera gandın ku çalakya van a nöbeti yali dici hiçbiri kule herema batı kente dabun despekirin bidavi kırını. Karkerin madeni yenku de holdinga yıldız ede dhabitin jibu des haqi khu des bixin u bi wazareta enerji u çavkaniyin khuzayi re hevditin bikin hatin Ankara. Karker ji aliye polisan ve hatin astankirin u seroke sendikayi ji dinavde zede tiri set karker hatin bin çavkirin. Li kargehe ke Navçaya Sur a Ahmedi Fozike ya 35 sali di makine ede asema u bigrani birindar bu Fozike li nexoşxane ya kule de hat derman kirin jiyana xwe ji desta li pirsin li serbiyere berdewam dike. Cenaze Ebecan Agulistan Karada esi u yeksali li taxa yeşil dallı ya Navçaya Bağlar ya Ahmedi hattitin di derbari biyere de duguman bar hatın bin çavkırın. Ukrayna li herema Tataristan'e ya Rusya'ya bi dronan erişkir. Divan erişande dozde kes mirin u si u neh keşi birindar bun. Zahtu zora rejima İran'e ya li sergirtiyen jin di dome. Hat zanin ku dadgaha rejime pozde sal ceza li veyne keşa nuce u belge filman yelda muiri biriye u dosya eknu li dişi girtiya binave Persia Kemali ya li girtigeha yezde hatiye vekirin. Em giştin davya nuçe yen xwe biminin dixoşiyede.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

nedeni alfa silindir canım. Antibiyotikler vesader, ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden dört gün dört gece geçtim. Rüyalarımda yanımdaydım, hep sen içtim. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaram da sen istiyor. Annem nerededir? Ağlıyorum sesli sesli, hem de çok sesli.

oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendimi bardaklara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin? Pazar pazar tesis, salla salla tesis son. Aha. Piyango başıma boktu, bir güvercin kondur. İşe işe boş ver işe, çalışmalış koştur. Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor. Hadi sen de iç, sen de iç.

0: Evet arkadaşlar, artık seçim startını vermemiz gerekiyor. Size ne kadar güvenmesem de seçime 4 hafta kaldı. Mecburum. Kazamız mübarek olsun.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kozalak Devri. Film, belediye başkanı olma hayali kuran bir adamın hikayesini konu ediyor. İzzet Emmi, geçmişini yalanlarla süsleyip siyasi deha bir sülaleden geldiğine inanan bir adamdır. En büyük hayali belediye başkanı olmak olan İzzet, bu amaçla kendisini bol üç kağıtlı ve tamamen absürt seçim macerasının içerisinde bulur. Komedi türündeki filmin yönetmeni Özcan Başoğlu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa İzzet Başoğul, Özcan Başoğul ve Rıdvan Kevrek var. İyi seyirler.
0: Arkadaşlar, oyunumuzun olimpik bir yüzme havuzu olmasın mı? Ne oldu lan Kozalak?
2: Neyse, ikinci tura kullanırım dayı artık.
0: İkinci tur var mıydı ki?
3: Sinevizyon.
4: No, Venge Şimao.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Kanuna çerçeveyi ya xurtkirina hevgirtina neçeveyi u yekparebûna civakî ku ji 12 xalan bekte û bi 367 imzeyan ji serokatiya meclisê re hat pêşkeşkirin piştî di komisyona edaletê ya meclisê te hat erêkirin li desteya giştî ya meclisê tê nîqaşkirin. Piştî nîqaş û nirxandinên partiyên siyasî li ser kanuna çerçeveyi li bendeyê kanun de encama dengdayînê de di desteya giştî ya meclisê de bê erêkirin û bibe kanun. Serok Vekila Koma Dem Partiye Gülistan Kılıç Koçyiğit Koleser Kanuna Çerçeveyi de desteğe güçlü ya meclise de ahavi desnişan kırku ev kanun jibu ve guherina demokratik a komare despekeke ugotku begavin demokratik aştı misogerdi ve. Cigire Seroke Kome CHP Rahmi Aşkın Türeli Got en pişkiriye dedin peşnume kanuna kutleyini kaşkırın. Ve piştî bi dawî bûna nîqaşên li ser pêşnûmeya çerçeveyî meclis dê xebatên xwe rawestîne û heta yekê cotmehê bikeve betlanê. Hevberdevke komeleya aşîtiyê ya dehê cotmehê Îsak Kocabıyık di biranîna salvegera 33 a komkujiya istasyona trenê ya Enqereyê de axivî û derbarê kanûna çerçeveyê ya ku li meclisê tê nîqaşkirin de got ev kanûn ji bo me yên ku 11 salin ji bo edalet û aşîtiyê tê dikoşin pir giring e. Seroke Baroya Agriye Serdar Günak'ın bilev kırku ev kanuna çerçeveyi jibu derbas buna jirevşa pevçune ber birevşeke ku serveriya hukuk ele serdeste haleke despeke ya giringe u hagot pengava yekem a revitiyeke 1000 kilometreyi pir kıymete. Hevşaredara Tetvani Belkisa Bektaş Ep Özdemir derbare 5. u 8. mihricana çandu hüneri de Diyarkırku Vansoza geçkırına çant hüner u zaman da bu gel u vahagot bivan mihricanan embira bajer nu dikin u emgihiştin armancahı. Roja Davi ya Mihricana Gire Kohi bi vekirina mala Dengbejan Banga Tekoşina li dijitalana hozaye u bu konserin bi coş bi Davi bu. Lugunde KB ya Navçeya Suriye de çerçeveye gava rabinde civina gel hatlı darxistin. Civine de Balkışandın ser xerakırına ku tiryak u fuşi ya ku de civake de çetke u reyn çareseri hatın nikaşkırın. Civanin küçe amedera gandın ku çalakya van a nöbete yali dici hiçbiri kule herema batı kente dabun despekirin bidavikirine. Kargerin madeni yen ku de holdinga yıldız edad gıbetin jibu des haqi xo des bixin u bi wazareta enerji u çavkaniyin xozayi re hevditin bikin hatin Ankara. Karker ji aliye polisan ve hatin astankirin u seroke sendikayı ji dinavde zedetiri set karker hatin bin çavkirin. Li kargeheke navçeya sur a Amedi Fozike yasi u 5 sali di makine eda asema u bigrani birindar bu. Fozike li nexoşxaneya kule de hat derman kirin jiyana xo ji desta li pirsin li serbiyere berdevam dike. Cenaze Ebejan Agulistan Karada esi u yeksali li taxa yeşil dallı ya navçeya bağlar ya Amedi hattitin di derbare biyere de duguman bar hatın bin çavkırın. Ukrayna li herema Tataristan'e ya Rusya'ya bi dronan erişkir. Divan erişande 12 kes mirin u 39 kişi birindar bun. Zext u zora rejima İran'e ya li sergirtiyen jin di dome. Hat zanin ku dadgaha rejime 15 sal ceza li wênekeşa nûçe u belge filman Yelda Muîrî biriye u dosyayek nû li dijî girtiya bi navê Persiya Kemalî ya li girtîgeha Yezde hatiye vekirin. Em giştin daviyan uça yen xo biminin xoşiyeti.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam ade ve gazanin jibo amedi.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.

0: da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe şewerak.
1: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasa üzerine söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakır Han, bu yasa ayrıcalık üreten bir yasa, süreç ise yenme ya da yenilme süreci değildir dedi. Bakır Han, konuşmasının devamında Ekim ayında meclisin istikametinin demokratikleşme olması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile 31 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri aile görüşmesinde çekilen fotoğrafı ilk kez paylaştı. Görüşmede Abdullah Öcalan'ın kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri de yer aldı. Özgür Özel'den çerçeve yasaya destek geldi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerinin yapıldığı genel kurulda konuşan Özel, bugün silah faslının kapanması için bir kapı aralanıyor. Biz o kapıyı kapatan taraf olmayacağız. Ama asıl demokrasi mücadelesi şimdi başlıyor dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin yaptığı konuşmada sürecin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını söyledi. Yıldız, PKK kongresini yaptıktan ve kendini feshettikten sonra süreç yeni bir aşamaya geçti diye belirtti. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçim için toplanan belediye meclisinde CHP'nin adayı Seda Dilber ile yeni partinin adayı Mehmet Özdemir yarışıyor. AKP ise başkan vekilliği için aday çıkarmadı. Barış Vakfı Yönetim Kurulu çerçeve yasaya ilişkin meclis başkanlığına mektup göndererek izleme komisyonunun oluşturulmasını ve çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanmasını önerdi. Diyarbakır Sağlık Platformu 9 Ağustos'ta Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde iki sağlık çalışanının hasta yakınları tarafından saldırıya uğramasına ilişkin hastane önünde açıklama yaptı. Platform, sağlık politikalarının sağlık çalışanları ile halkı karşı karşıya getirdiğine dikkat çekti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 7-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği yaz spor okulları devam ediyor. Programda basketbol, jimnastik ve handbol başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim verilirken çocukların yaz tatilini spor ve sosyal etkinliklerle verimli geçirmeleri hedefleniyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan anız yangını ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sınırın diğer tarafındaki Suriye'nin Kamışlo kentinde akşam saatlerinde de devam eden yangın ise Nusaybin'den görüntülendi. Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların enkazının yerinde ayrıştırılması tepki çekti. Turunçlu Mahallesi'ndeki uygulamaya dikkat çeken Antakya Çevre Koruma Derneği, halk sağlığı açısından sürecin denetlenmesini istedi. Konya Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktı. Ölü ve yaralılar var diye sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Sakarya ve Düzce'de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle sahillere giriş yasaklandı. Kocaeli'nin bazı ilçelerinde de denize girmek yasaklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad yönetiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 10 Ağustos 2026'ya kadar kimlik temelli saldırılar ve yargısız infazlarda yaşamını yitiren 4206 kişiyi isimleriyle belgelediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğ General Hüseyin Muhibbi, İran'ın füze teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhibbi, bazı İran füzelerinin uçuş sırasında yön değiştirme ve güzergahını yeniden belirleme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasa üzerine söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakır Han, "Bu yasa ayrıcalık üreten bir yasa, süreç ise yenme ya da yenilme süreci değildir." dedi. Bakır Han, konuşmasının devamında Ekim ayında meclisin istikametinin demokratikleşme olması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile 31 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri aile görüşmesinde çekilen fotoğrafı ilk kez paylaştı. Görüşmede Abdullah Öcalan'ın kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri de yer aldı. Özgür Özel'den çerçeve yasaya destek geldi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerinin yapıldığı genel kurulda konuşan Özel, "Bugün silah faslının kapanması için bir kapı aralanıyor. Biz o kapıyı kapatan taraf olmayacağız. Ama asıl demokrasi mücadelesi şimdi başlıyor." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin yaptığı konuşmada sürecin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını söyledi. Yıldız, PKK kongresini yaptıktan ve kendini feshettikten sonra süreç yeni bir aşamaya geçti diye belirtti. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçim için toplanan belediye meclisinde CHP'nin adayı Seda Dilber ile yeni partinin adayı Mehmet Özdemir yarışıyor. AKP ise başkan vekilliği için aday çıkarmadı. Barış Vakfı Yönetim Kurulu, çerçeve yasaya ilişkin meclis başkanlığına mektup göndererek izleme komisyonunun oluşturulmasını ve çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanmasını önerdi. Diyarbakır Sağlık Platformu, 9 Ağustos'ta Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde iki sağlık çalışanının hasta yakınları tarafından saldırıya uğramasına ilişkin hastane önünde açıklama yaptı. Platform, sağlık politikalarının sağlık çalışanları ile halkı karşı karşıya getirdiğine dikkat çekti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 7-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği yaz spor okulları devam ediyor. Programda basketbol, jimnastik ve handbol başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim verilirken çocukların yaz tatilini spor ve sosyal etkinliklerle verimli geçirmeleri hedefleniyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan anız yangını ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sınırın diğer tarafındaki Suriye'nin Kamışlo kentinde akşam saatlerinde de devam eden yangın ise Nusaybin'den görüntülendi. Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların enkazının yerinde ayrıştırılması tepki çekti. Turunçlu Mahallesi'ndeki uygulamaya dikkat çeken Antakya Çevre Koruma Derneği, halk sağlığı açısından sürecin denetlenmesini istedi. Konya Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktı. Ölü ve yaralılar var diye sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Sakarya ve Düzce'de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle sahillere giriş yasaklandı. Kocaeli'nin bazı ilçelerinde de denize girmek yasaklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad yönetiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 10 Ağustos 2026'ya kadar kimlik temelli saldırılar ve yargısız infazlarda yaşamını yitiren 4206 kişiyi isimleriyle belgelediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran'ın füze teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhibbi, bazı İran füzelerinin uçuş sırasında yön değiştirme ve güzergahını yeniden belirleme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng.

0: insan nasıl? Ve ey sanat hırsızı, ve ey üretme kabızı, birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı.
1: Senin ben.
2: Evine dön.
3: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
5: Güzel çiçekler.
2: Bunlar taşınma hediyesi.
5: Ben MJ.
2: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
5: Kibar komşu.
4: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
1: Sinevizyon.
6: No Wenge Wenge Schmau.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşti berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda.

0: PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Senin ben.
1: Evine dön. Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
3: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
3: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
3: Kibar komşu.
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba Venk Radyo dinleyicileri. Venk Radyo'da Göçebe Ezgilerin uçsuz bucaksız yolculuğunda ben sunucunuz Sarya ile birliktesiniz. Bu hafta yine size farklı dilleri, kültürleri, hikayeleri dünyanın birçok bölgesinden bulup taşımak için geldim. İlk şarkımızla hemen başlıyorum. Ege'nin karşı kıyısına, o tanıdık zeytin ağaçlarının, beyaz evlerin ve kırık kalplerin coğrafyasına. Yunanistan'dan bir şarkıyla başlayacağım. Çağdaş Yunan müziğinin ve rebetiko kültürünün yaşayan en büyük devlerinden bir tanesi var. George Dalaras. O efsanevi sesiyle kulaklarınızda olacak. Dinleyeceğimiz şarkısı ise çevirim için üzgünüm. Stopa kai sto zanaleo. Yani sana söyledim ve yine söylüyorum anlamına geliyor. Yaklaşık olarak bir çeviri. Aslında kökleri Anadolu'ya, o eski ortak yaşanmışlıklara dayanan anonim bir küçük Asya ağıdı olarak geçiyor. Girit ağıtı olarak söyleyenler de var. Şarkının hikayesi o kadar derin bir göç ve ayrılık barındırıyor ki, deniz aşırı topraklara, bilinmezliğe gitmek zorunda olan bir aşığın sevgilisine son yakarışını anlatıyor. Şarkıda geçen, sana söyledim ve yine söylüyorum, o gemiye binme, denizler dalgalıdır, seni benden alır ve geri getirmez mısraları var. Evet, Ege'nin sularında kaybolup gidenin sessiz çığlığı gibi bu şarkı. Dalaras'ın o içten yorumuyla da birleşince bu kadim ezgisizlerle.

Geleneksel İran müziğini, Farsça, pop ve cam füzyonun tarzlarında eserler üreten, kendi özgü duygusal bir tarz yaratmış bir isim var karşımızda. Ali Zant Vakili. Onun o insan ruhunu adeta yeniden oynatan kadife sesiyle dinleyeceğimiz şarkısı ise Refti, yani çevirisiyle gittin anlamına geliyor. Bir ayrılık ve kabulleniş şarkısı gibi bu şarkı. Fars edebiyatın o ağır sistemkar ve derin melankolisini sırtında taşıyan bu eserde giden bir sevgilinin ardından bir ruhun o sessiz çığlığı gizli. Sanatçı o kadar içli okuyor ki ve içli bir sesiyle bize şöyle de sesleniyor. Gittin ve kalbindeki o eski neşeyi de beraberinde götürdün. Şimdi arkanda bıraktığım bu boşlukta sadece rüzgarın sesi yankılanıyor diyor. Evet, slow, hüzünlü, duygusal bir şarkı. Sizlerle Ali Zant Vakili ve Refti karşınızda.

yönümüzü kuzenum uçsuz bucaksız beyaz karlarla kaplı steplerine çeviriyoruz. Tarihin en güçlü ve en disiplinli müzik topluluklarından biri olan Kızıl Ordu Korosu. O heybetli ve stüdyon duvarlarını titreten sesleriyle bizleri selamlıyor. Hepimizin çok iyi bildiği, duyduğu an ritmine kapıldığı şarkı Kalinka. Aslında 1860'larda Ivan Larionov tarafından bestelenmiş Rus halk müziği tarzında bir başyapıttı. Şarkının ismi Rusya coğrafyasında çok sık yetişen ve kar topu çalısı ya da çiçeği gibi bir anlama gelen kırmızı meyveli bir bitkiden geliyormuş. İlk bakışta sadece neşeli ve hızlı bir halk şarkısı gibi görünse de aslında doğanın güzelliği üzerinden sevdiği kadının zarafetine, o saf aşka yazılmış gizli bir serenatmış bu. Şarkının o meşhur nakaratında yükselen ki dinlediğinizde hemen bileceksiniz ya da aklınızın bir ucunda hemen çağrışım yapacak. Kalinka Maya, Ordu Korosu'nun muazzam vokalleriyle de birleştiğinde adeta bir neşe patlamasına da dönüşebiliyor. Tempo önce yavaş yavaş başlayıp sonra delircesine bir hıza ulaşıyor ve kendinizi müziğin ritmine kaptırıp gidiyorsunuz. Şimdi Kızıl Ordu Korosu ve Kalinka.

Radyolarını yeni açanlar için ben Sarıya ile Venk Radyo'da Göçebe İzgiler'desiniz. Rusya'daydık, Kızıl Ordu Korosu'nu dinledik. Şimdi Polonya'nın Obalt'a girmemiş mistik ormanlarına doğru gideceğiz. Tamamen kadın vokallerden oluşan ve sadece insan sesinin o şamanik davulların o büyüleyici gücünü kullanan bir grup. Laboratorium Piesni, yani şarkı laboratuvarı anlamına gelen bir grup, isimleri o anlama gelen bir grup bizleri bekliyor. Grubun adeta doğanın kalbinden kopardığı ve Verbice, yani söğüt ağacı anlamına gelen bu şarkı çok eski bir Slav halk şarkısı. Şarkı doğanın uyanışını, kadim kadın bilgeliklerini ve toprağın kutsallığını gökyüzüne aykırar ritüelistik bir yapıya sahip. Hiçbir modern enstrümana ihtiyaç duymadan sadece göğüs kafeslerinden yükselen o ilkel ve güçlü vokallerle dinleyiciyi adeta eski pagan ayinlerin yapıldığı o büyülü nehir kenarlarına götürüyorlar. Slav kültürünün çok sesli koro estetiğini ve kaybolmaya yüz tutmuş o eski şifacı ezgilerini müziğinde yaşatan bu sıra dışı gruptan ruhunuzu arındıracak zamansız bir doğa ayini yükseliyor şimdi. Laboratorium Piesni Verbice sizlerle.

Brooklyn merkezli ama kökleri tamamen İran topraklarına dayanan 2019 yılında kurulmuş çok özel bir çağdaş etnik müzik topluluğu var sırada ki ben de bunları pandemi döneminde keşfetmiştim. Kube Band. Onlar o modern ve mistik dokunuşlarla bezeli Kuk adlı bir eseriyle buluşuyoruz ki ilk bir odada birlikte söyledikleri ama bir video kaydıyla tanışmıştım ben de. Farsça bir kelime kuk ve akort uyum anlamına gelen bir çevirisi var. Pandeminin o zorlu ve izole ve sessiz günlerinde müziğinin o yara aldığı bir dönemde Nima Farzaneh tarafından bestelendi bu şarkı. Şarkı insanın kendi iç dünyasıyla, doğayla ve kaybolan ritmiyle yeniden bir uyum, bir akort yakalama çabasını anlatıyor. Geleneksel doğa enstrümanlarının o tanıdık tanısı ama aynı zamanda batının modern ritimleriyle öyle bir zarif bir şekilde dans ediyor ki şarkıda. Dinlerken kendinizi hem çok tanıdık bir evde hem de hiç bilmediğiniz bir göçebe yolculuğunda hissedebiliyorsunuz.

sizler için şarkı araştırırken bir filmin bir parçası diyeyim, bir videosu karşıma çıktı. Orada söylenen bir şarkı çok dikkatimi çekti ve onu sizlerle paylaşacağım. Mısır sinemasının ve müziğinin o altın çağında 60'lara doğru nostaljik bir yolculuk olacak bu. Karşımızda Mısır'ın efsanevi kadın ikonu Şadya'nın o hayat dolu neşeli sesi var. Sona ya son son. Arapça seslendirilen bu şarkı dönemin dahi bestecisi Münir Murad'ın imzasını taşıyor. Ve bizi doğrudan o eski siyah beyaz Mısır filmlerinin büyülü atmosferine götürecek. Şarkının doğduğu o sahnelerin gözünüzün önüne getirin. Yani böyle renklerin olmadığı siyah beyaz bir film sahnesi, ışıkla gölgenin dans ettiği her bir jestin, her bir bakışın çok daha derin anlamlar kazandığı o eski sinema kareleri. Şadya sevgilisine Sona diye hitap ederek tatlı bir sitem yolluyor filmde ve şarkıda. Renklerin yokluğunda duyguların ritimle, göz süzüşlerle ve piyanonun neşeli tuşlarını anlattığı o saf romantizm dönemini stüdyolarımıza taşırken, gelin kendimizi 60'ların o zarif ve unutulmaz siyah beyaz rüyasına bırakalım. Şadya seslendirecek. Sona ya son son sizlerle.

Arapça bir şarkıyla sizlerleydik. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Fransız şanson müziğinin ve 60'larda yayı akımının o zarafet timsali, melankolik kraliçesi François Hardy'nin sesindeyiz şimdi. Onun henüz gencecik bir kadınken seslendirdiği ve dünya müzik tarihine kazındığı o başyapıt var. Le temps de l'amour, yani aşk zamanı anlamına geliyor. Şarkı gençliğin o uçarı, fütursuz ama bir o kadar da kırılgan dönemini, aşkın o ilk acılarını ve tatlı heyecanlarını anlatıyor. Hatta sinema severler bu şarkıyı ünlü yönetmen Wes Anderson'ın o büyüleyici Moonrise Kingdom filmindeki o meşhur kumsalda dans etme sahnesinden çok iyi belki hatırlayacaklardır. Hardy o sade, abartısız ama insanın kalbine işleyen pürüzsüz sesiyle bize adeta geçmişteki o güzel günlerin, ilk gençlik aşklarının o unutulmaz kokusunu getiriyor. Nostaljinin o asil ve parıltılı rüzgarlarıyla 60'ların Fransa'sına gidiyoruz şimdi. François Hardy bizlerle, Le temps de l'amour.

Şimdi hepinizin aslında bildiği şarkılardan bir tanesi, biraz hareketli bir şarkı, hatta oldukça hareketli bir şarkı. Balkanların o deli dolu, hüzünle neşeyi aynı kadehte eriten, yerinde duramayan dehası var Goran Bregovic. Emir Kusturica'nın sinema tarihine geçen o meşhur underground, yani yeraltı filminin o kült ve unutulmaz film müziği Kalaşnikov'u dinleyeceksiniz. Romanca ve Balkan halk ağzıyla haykırılan bu parça aslında savaşın o trajik, yıkıcı yüzünü delice ve adeta bir karnaval havasıyla eleştiriyor. Bregovic, Balkan topraklarının acıyla yoğrulmuş tarihini, pirinç üflemeli çalgıların o bangır bangır yükselen coşkusuyla kapatmaya çalışıyor sanki. Şarkı başladığı an stüdyo ritme kapılmamak, o Balkan ateşinin sıcaklığını hissetmemek imkansız. Bregovic'in o durdurulmaz çılgın enerjisiyle Kalaşnikov sizlerle.

Bu haftaki göçebeliğimizi okyanus kokulu hasret barındıran çok özel bir etnik şarkıyla son vereceğiz. Portekiz'in o dünya ünlü geleneksel fado müziğinin yaşayan en büyük kraliçesi Mariza'dan dinleyeceğimiz şarkısı Chuva, yani yağmur anlamına geliyor. Fado müziği aslında Portekizli balıkçıların limanda kalan eşlerinin arkasından yaktıkları, içinde sodat, yani o hiç bitmeyecek, geri dönülmeyecek derin hasret duygusunu barındıran kadim bir Portekiz etnik türü. Mariza bu şarkıda kayıp bir aşkın ve geçmiş hatıraların ardından yağan o sessiz yağmuru anlatıyor bize. Şarkının kalbimize dokunan mısralarında şöyle fısıldıyor: bu yağan yağmur, geçmişten gelen o tatlı sesleri getiriyor bana. Her damlası sanki senin adını fısıldıyor, diyor şarkıda. Portekiz gitarının o ağlayan telleriyle Mariza'nın o devasa ruhu paramparça eden sesi sizlerle.

0: Karşı bir ayrılık sisteminden Rusya'nın beyaz steplerine, Portekiz kıyılarından Fado ezgilerine kadar uzandığımız göçebe ezgilerin bu haftalıkta sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarında ben Sarya ile hafta yine aynı saatte hepimizde yepyeni göçebe hikayelerle buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, Veng, Venge Shmoo.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dara düş oldum.

0: Mükatım insan sufatından çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm, bir zaman gül için zerre düş oldum, bir zaman gül için zerre düş oldum, bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Ay vay, sen tayba payze ube, pırdaş tu fırçe ube.

Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Hadi bir şeyler söyle. Çocuk gözlerim dolsun. İçimden git diyorsun, duyuyorum gülüm. Gideceğim son olsun.

dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

Özümü kattım insan sufatından, çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum, bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre.

Diko, barbar verde dimi diko, her zamana nevanu ayvo, hey dermanu no tiso, no sene mele tu kiso, kana gazi tabiliso, her zamana nevanu ayvo, hey dermanu no tiso, no sene mele tu kiso, kana gazi tabiliso, her zamana nevanu ayvo, vazi shiru, bra hey der vazi shiru, uyo ka khayne ni keno, her zamana da mawadino, vazi shiru, bra hey der vazi shiru. ويوفى خاينين كانوا هذا حاغدين

Radio Veng. Radio Veng.